Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim. Takdim